Kravacı. Kravacı. Dadu. Dardana. Sifurta. Jacob Abad. Davapşa. Quetta. And Chitral. You're listening to the Hot FM Network.